ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯂꯦꯟꯊꯣꯏꯕꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯟꯁꯇ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝ ꯑꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ